0: bence hiç düşünmedim.
1: Hiç düşünmedim. Arı.
0: Şimdi artık burnuna sokturken. Var mı zaten yanımda buna? Umar bu